Utagahkim skona an CJWE.ca kispent nuhtik skihtin autan siya takamgak nihianak. Eoguma tante patsmunihik awiga tante pitsunihik. Ektumak stawi muhtiganik CJWE.